bana a farafani glotto gubunu metel ocha joglo to kitigulo to ble gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro ejigulo to bunungi hani pa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu insinume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndiye mbunu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro kisiga balde mfa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala kikpara genasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu kudu ibusu inume malayi mbiye ganinga igbala gebi gabunu makugi kisiga bali yovo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbiye ni malayi ganinga igbala mesubana ganinga igbala giyerwa yami jime fata gunobunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakre sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi musubana masana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakbalimbie fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela meso atemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tani ajaba na fara fanyi

dona mahamese to bonono mako usilwelo nyeto na subsina nyeto nanza yole ewele sun eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso re jare datom radare dekele lakfa wini ruhum radare dekele zoom to go bona ke kales kalmozen kabzen ke fin kadayo radare deke esom navu.

ngena nomuntu namhamise tu bon nono makho usilwele unyetu nasubsina unyetu nanza yole ewele sun eno radare deke ke radio oriole yo radare deke le taso te jare datom radare deke le lakfa wini ruhum ne radare deke le zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabze ne ke fin kadeyo ndala ndala radare deke esom navu gururu masalo jolo.